Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

Kaleo, Wait a Week ile 10.05 saatler. Herkese merhabalar. Keyifli hafta sonları Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'lara başladık bile. Her cumartesi sabahı olduğu gibi 10'dan 11'e o dönemin hit single'larıyla karşınızdayız. Mia Martina, Latin Moon.

0: emekli üyelerinden Will I Am'e bu parçada Efa Simmons eşlik etmişti. This is Love. Keyifli hafta sonları. Radyo Feriben burası. Serdar ben. Fenomen 2010'lardasın. LLP Persia ile birazdan radyonun öncesine. David Guetta, Tigers, Ludacris, Little Bad Girl. Kaçırma.
1: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
2: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
1: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
2: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
1: bu uluslararası organizasyonda
2: İstanbul Boğazı'nın
1: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
2: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
1: parçası olmaya davet ediyoruz.
2: Detaylar için
1: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
2: Resmi radyo sponsoru
1: Fenomen.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
1: Radyo Fenomen.

0: Kimyası da aslında çok da fazla örneğini görmediğimiz oldukça keyifli bir mashup projesiydi. Someone Else ve Tupalka iki farklı şarkı birlikte dinledik. İlyum ve Alec buradaydı. Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları Serdar ben ve Fenomen 2010'larda Edward Maya, This Is My Life. Birazdan dinleyebilirsin. Öncesinde ise Charlie XCX, Break The Rules. Kaçırma.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
1: Reklam.
10: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

Günaydın Şovla buradan mutlu hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen 2010'larda. Sağ sol ermeden hemen önce Nico Scherzinger, 50 Cent ve Alexandra Stan gibi isimlerde radyonda olacak. Ve bugün saat 13'te bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Şimdi ise aşırı zamanı Scream.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de
1: bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
12: Evde huzurla, yolda güven.

0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
9: Anahtar teslim mutluluk.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
16: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: Reklam.
17: Radyo Fenomen.

0: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
1: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
0: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
1: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
0: bu uluslararası organizasyonda
1: İstanbul Boğazı'nın
0: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
1: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
0: parçası olmaya davet ediyoruz.
1: Detaylar için
0: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
1: Resmi radyo sponsoru
0: Fenomen.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklam.
10: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor ve...

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasından sizler için seçtiğim haberleri konuşacağız. İlk haberim sinema dünyasından olacak. Fast and Furious ara serinin final filmi Fast Forever olabilir. Bunun için 2028 tarihi işaret ediliyor. Filmin hayranları için birkaç detay paylaşacağım. Özellikle Vin Diesel'ın bazı açıklamaları var. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağım. İkinci el kitaplarla aranız nasıl? Evet, teknoloji haberinde ikinci el kitaplardan bahsedeceğim. Ne alaka diyebilirsiniz çünkü yapay zeka şirketi Anthropic ikinci el kitapları topladığı iddia ediliyor. Bunun arka planında ne var acaba? Yani piyasadan bütün ikinci el kitaplar bir gün acaba çekilebilir mi? Bu projenin detayları ne? Yani arkasında neler var? Güzel bir yazıya denk geldim, sizlerle paylaşacağım. Sağlık haberinde gece uykusu ve acaba artan sıcaklıklar arasında nasıl bir ilişki var? Bunu biraz konuşacağız çünkü sadece gündüzler değil haliyle artık günümüzde geceler de epeyce sıcak olmaya başladı. Mesela bir araştırmaya denk geldim, 70'lerden bu yana gece sıcaklıkları da ciddi oranda artmış durumda o tarihlere göre ve bu konuda bizler nasıl neler yapabiliriz, yani hangi önlemleri alabiliriz geceleri çok daha rahat uyumak adına sizlerle paylaşacağım. Sonrasında oyun severler için bir haberim var. GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor artık. Birkaç ay kaldı oyunun piyasaya çıkması için ama şöyle bir iddia var. Büyükçe bir iddia bu. Yeni bir sızıntı ortaya çıkmış ve bazı oynanış videoları işte oyuna ait açık dünya oyunu olduğu için belli başlı bazı haritalar internete sızmış durumda. Ne kadar gerçekçi bunlar ve tabii bu sızıntılar oyuna dair neler söylüyor birazdan sizlerle paylaşacağım. Ve son kısımdaysa müzik haberde Tears for Fears'ın kurucu üyesi Kerr Smith'in İngiltere'de bir futbol kulübünü satın almasından bahsedeceğim ve aynı zamanda bu bana başka hangi isimler müzik dünyasından futbola ilgili böyle futbol kulüpleri ya da hisseleri satın alıyor. Ona şöyle bir göz attım. Bu haberi de detaylı bir şekilde birazdan sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye bu hafta sonu da başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasıyla devam ediyoruz. Evet, 2000'li yılların başından bu yana sinema severlerin her yeni filmini heyecanla beklediği filmlerden, serilerden bir tanesidir Fast and Furious. Hatta o kadar popüler bir yapım ki içerisindeki soundtrack şarkıları da tabii yıllar içerisinde Radyo Fenomen'de hep çaldık, sizlerle buluşturduk. Fast and Furious serisi hızlı ve öfkeli ve işte ana seri artık final yapacak gibi gözüküyor. Fast and Forever, yani filmin vizyon tarihine dair 17 Mart 2028 tarihi işaret edilmiş durumda. Filmin en popüler karakterlerinden Vin Diesel'da bu çekimlerin eğer ki stüdyo kendi taleplerini karşılayabilirse bu Aralık ayında başlamasının planlandığını söyledi. Tabii senaryo için 4 farklı senarist ekibiyle birkaç yıldır çalışıyorlar ve Diesel'da tabii önüne gelen son senaryoyu okuduğunda özellikle final bölümünde çok duygulandığını ve ağladığını belirtiyor. Tabii çok popüler bir yapımdan bahsediyoruz. Öyle ki yani bugüne dek mesela 7 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmiş bir film. Tabii Fast Forever ana hikayeyi kapatacak 11. film olarak planlanıyor. Ama bazı yan karakterler sayesinde bu Fast and Furious serisi bir açıdan devam da edebilir. Yani evet, ana hikaye sonlanacak ama bazı karakterler de dediğim gibi devam filmleri izlenimi de verebilir. Bunu da zamanla göreceğiz ama asıl filmin vizyona giriş tarihi şimdilik 2028 tarihi olarak gözüküyor. Hayranları yaklaşık bir 2 yıl daha bekleyecek.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de
1: bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Bir teknoloji haberi ama kitaplarla başlamak istiyorum. Evet, ikinci el kitap alır mısınız? Sahaflara gider misiniz? O kitapların kokusunu, o atmosferi bazıları çok sever ve çok düşkündür, değil mi? Bu ikinci el kitap dünyasında, piyasasında son dönemde pek de alışılmadık bir hareketlilik var. İngiltere'de ve özellikle başka ülkelerdeki sahaf normal satışların çok üzerinde binlerce kitabı kapsayan toplu siparişler almaya başlamışlar. Belki haberlere denk gelmişsinizdir. Yani öyle ki işte çok eski dillerden, işte Latinceden akademik eserlere, sıradan bazı romanlara kadar çok farklı türlerde olması bu siparişlerin dikkat çekiyor. Peki arkasında ne var acaba? Hiç tahmini olan var mı? İşte bu durumun yapay zeka şirketlerinin eğitim verisi toplamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Mesela özellikle Anthropic hakkında görülen bir dava var ve işte şirketin yapay zekayı eğitme amacıyla çok sayıda fiziksel kitap satın aldığı ve bazılarını bu yıkıcı tarama diye vicdansız diyebileceğim bir yöntemle dijitalleştirip imha ettiği ortaya çıkmış. Yani düşünebiliyor musunuz, ikinci el kitap, belki de çok nadir bir kitaptan bahsediyoruz. Sadece işte bu yapay zeka şirketinin kendisi için, yani kendi amacıyla, kendi popülaritesi ya da kendisini eğitme amacıyla bu nadir kitabı alıyor, dijitalleştiriyor ve kitap imha ediliyor. Yani o eser aslında sadece o yapay zeka şirketine ait oluyor. Hatta işte bu süreç için şirket içindeki bazı belgelerde Project Panama gibi bir isim de belirlemişler. Tabii bu %100 kanıtlanmış bir durum değil. Şirketin bunu kabul etmesini illaki bekleyemeyebiliriz ama nihayetinde tartışma birçok noktaya da gidiyor. İşin temelinde kültürel miras meselesi de var. Yani eski kitapların piyasadan yok olması, kaybolması belli bir mirasın da yok olması anlamına geliyor. Bakalım yapay zeka ve ikinci el kitaplar arasındaki bu ilişki hangi yöne evrilecek, hep birlikte izleyip göreceğiz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy, so I'm out.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye şimdi bir sağlık haberiyle devam ediyoruz. Ve bunu yine geçen hafta da yapmıştım. Biraz böyle uykuyla ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü sıcaklıklar eskiye göre epeyce artmış durumda. Yani hava sıcaklığının yalnızca gündüz yükselmesinden değil, geceleri de yeterince düşmemesi aslında önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Yeni bir çalışmaya denk geldim. Mesela 70'lerden bu yana yılın en sıcak 10 gecesindeki en düşük sıcaklıklar bütün dünyada yaklaşık 0,32 derece artmış durumda. Yani birçok ülkede artık gece sıcaklıkları 20'nin altına inmiyor. Özellikle belli dönemlerde diyelim. Şimdi bu gece sıcaklığı niye önemli? Çünkü uyku kalitemizi birebir ilgilendiren bir durum normalde. Uyuduğumuzda vücut sıcaklığı, kalp atışı hızı tabii ki düşüyor ve vücut günün stresinden açıkçası kurtuluyor bir yandan. Ama işte odamız çok sıcak olduğunda bahsettiğim şey zorlaşıyor. Yani vücudun bu ısıyı atması zorlaşıyor ve bizler de haliyle uykuya dalmakta zorlanabiliyoruz. Gece daha sık uyanıyoruz. Uykumuz daha az kaliteli oluyor. Daha çok terleme ve sıvı kaybı yaşıyoruz ve haliyle bütün genel manada uyku kalitemiz artıyor. Peki bu konuda bizler neler yapabiliriz? En basiti bir klima değil mi? Yani evimizde, odamızda, yatak odamızda bir klima varsa şanslı kesimden kesimin içindeyiz tabii ki. Öyle bir imkanınız varsa ne mutlu size, ama bunun dışında mesela imkanınız varsa gece pencereyi açık tutmak, işte gündüz güneş alan perdeleri kapalı bir şekilde, güneş alan kısmı daha doğrusu perdeyle kapalı tutmak, ince kıyafetler, hafif çarşaflar kullanmak, yatmadan önce serin bir duş almak ve tabii gün içerisinde bolca su içmek, fazla kafeini sınırlamak da bu konuda en azından bizim alabileceğimiz önlemler. Yani güneşe, dışarıya, sıcaklıklara müdahale edemiyoruz ama bu tip önlemlerle en azından işte o uyku kalitemizi kısmen de olsa artırma şansımız var.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanın.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese, Serdar ben. Fenomen Kafe. Şimdi müzik dünyasına bir haberle devam ediyoruz. En sevdiğim nostaljik şarkılardan biridir. Everybody Wants to Rule the World. İşte şarkının sahibi Tears for Fears'ın kurucu üyelerinden Kurt Smith artık futbola da el atmaya karar vermiş. İngiltere'de memleketinin futbol kulübü Bats TFC'yi satın almaya çalışan bir yatırımcı grubuna katılmış. Şimdi bu grupta yaklaşık 50 yatırımcı olacakmış ve 6 milyon sterline takımı satın almayı hedefliyorlar. Tabii Kurt Smith İngiltere'de işte Bath kentinde büyümüş ve kulübe yatırım yapma amacının sadece ticari olmadığını söylüyor. Ülkesine, yerel topluma katkı sağlamak istediğini de belirtiyor. Tabii Kurt Smith gibi önemli bir ismin projede yer alması bu projeye bir güven kazandırır ve insanların kulübe yatırım yapmasını teşvik eder şeklinde yorumlar var. Tabii bu haberi ben okurken bir yandan da acaba müzik dünyasından hangi başka isimler futbola el attı, farklı kulüplerde hisse satın aldı ya da futbolun çok fazla içine girdi diye şöyle bir baktığımda sizin aklınıza isimler geliyor mu? Mesela yine İngiltere'den Elton John, yine Watford FC kulübünde yatırımı var. Ed Sheeran belki de en popüler isimlerden biridir bu konuda, değil mi? Ipswich Town'da kendisinin %1 de olsa hissesi var ve kendisi kulübe gerçek anlamda çok bağlı isimlerden biri. Ve bir de Snoop Dogg adına denk geldim, yine o da İngiltere'de Swansea City futbol kulübüne destek veren ve yatırım yapan isimlerden biri olarak gözüküyor. Gerçekten de yani müzik dünyasından bazı isimlerin futbola yaptığı yatırımlara bu isimler önemli bir örnek teşkil ediyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda oyun severler için bir haberim olacak. GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tabii ki Kasım ayında oyun severler yıllardır bekledikleri bu oyuna sonunda kavuşacaklar. Ama geçenlerde çok da büyük olduğu iddia edilen bir sızıntı ortaya çıktı. CyberLeak adlı bir grup işte GTA 6'ya ait olduğunu söylediği oynanış videolarını, işte Leonida haritasının bir bölümünü gösterdiği iddia edilen bazı görüntüleri

0: paylaştı ve işte bu görüntülerde o ana karakter Jason var. Mesela basketbol oynuyor, araba kullanıyor, kaza yapıyor. Tipik GTA 6 yani, kavga var, polis takibi falan. Bildiğiniz oyunun farklı görüntülerini görüyorsunuz. Ve bu harita görüntüsünde aynı zamanda 5 büyük bölge var. Leonard County, Lummox, Kelly, Mariana ve Wisedale County gibi bölgeler bu haritanın içerisinde. Ve eğer bu sızıntı doğruysa işte GTA 6'nın dünyasının sadece Vice City'den ibaret olmayacağını görebiliriz. Tabii ki Rockstar Games bu sızıntıyı doğrulamadı ama yani gerçek olma ihtimali var. Çünkü oyunun çıkmasına az bir süre kaldı. Hem oyun dünyasında hem telefon dünyasında gördüğümüz gibi bu tip sızıntılar bir yandan da gerçekçi olabiliyor. En azından gerçeği yansıtabiliyor. Neyse ki oyun severlerin bunu öğrenmesi için çok fazla beklemesi gerekmiyor. Çünkü oyun 19 Kasım'da oyun severlerle farklı platformlarda buluşmuş olacak. Pekala, ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
6: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Anahtar
1: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
2: mutluluk. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Fenomen.

0: Türkiye'den ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bil ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.
1: Fenomen ilk

0: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de
1: bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam.net.
7: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum Hit Müzik.
10: 28 numara.

kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 12

0: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Müzik. Fenomen ilk 40.
5: 8 numara.
4: Fenomen

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

radyo fenomeni. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Back to the future.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi
1: Panorama.
0: Radyo Fenomen'de